Salihun. Max poder. Shkial o Salihun. Shpe. Chak al runa sabesin. Shka. A yalk aruchit ikrul. Rosh. Narisilit achichabil. Shka. Un runa shkana. Ro. Ahoy sununkil ut kablish metzev. O metzev Salihun. Chokrela hun kapal. Max poder. O Salihun. Sash puchbalat ik. Chanchenak tohtikip ankyokat.